0: petit déjeuner, 4 dîners.
1: Ah, vous êtes des tueurs, les gars.
0: Du 11 juillet au 30 août, l'été gaulois va faire des étincelles. Attractions sensationnelles, soirée prolongée jusqu'à 22h et un tout nouveau spectacle nocturne exceptionnel. Astérix et la potion d'étoiles. Avec drone, laser, jet d'eau et pyrotechnie, ton parc Astérix et ton hôtel. Ça se gagne toute cette semaine sur Skyrock.
2: Merci Skyrock.
0: L'été gaulois va t'en mettre plein les yeux. Écoute l'été du morning de Tifoul. Tous les matins dès 6h, 6h, 9h. Chope ton séjour au parc Astérix. Yeah. Dans l'été du morning de Tifoul.
3: Planète Rap.
4: Planète Rap.
5: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,